0: Leyla, ikimiz de bu aşkın ateşiyle yandık. Yazık değil mi bize?
1: Ne yapayım sevdiğim, kabahat benim mi? Sen şehirde büyüdün, bense bir köylü kızıyım. Onun için annem beni beğenmez.
0: Annem beğenmemiş ne çıkar? Ben senin aşkından ölüyorum.